Gündüzde söyleyip tanımsız, tünce de kalmaydı bürünsüz. Enes Radyosu. Radyosu. Вот теперь же